taktik çekince havayı, şıbak yedince kaşayı, hori binince ve dünyayı, İsa sebran betenayı. Haver delal, haver delal, tasa sipi, ava zelal, tedgo buko, midgo halal. Tak tek çekin, jihawayı,